Yüzümdeyim, siz gelmemezsiniz. Kemanı kurganlıyım, yüzünü kormak mı dengiz? Yorulik ve zulmat çiğarasıya yol korsatkenliyim, yüzünü kormak mı dengiz? Daraxt ostida uyg'onganing moxovlarni o'pganing ehromlarni birlashtirganing yuzini chi Zero, kur bo'lsangiz.